0: istiyorlar mı?
1: Evet.
0: We're now loading and heading to Sparrow Main, starting zero.
1: Touch around, Sparrow Main.